tere bashti. Yashi kalai rashti rabashti. Yeyarashi kalashti. Yerebeshi kalabakata.